Anun hulun arjuk sedan. Curly Ray Jepsen gilun. Cut to the filling bu baksolun. Tang terjak sunan arjuk sedan la baksolun.